sabahları uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hepsini beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

0: Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilişimizde 16 metr 17730 kHz ýygyrlyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilişimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çanağın tenar kala Türk Saat 3 adan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan qayt eden dinləyip bilirsiniz.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

karan di ngadang kiman chati, anadu lo ritm ve hereket. Her bir geografiyanın özünü maksus bir tit vardır. Kya bir yerde bu tit çölün şemalına gizlidir. Kya bir yerde uç kuraklı tekraların dımışlığında. Kya bir yerde olsa asırlık tokoyların çoğur nefesinde yanlanyar. Emma şeyle bir geografiya bardır olin, onun sesi dine bir TV gıtın del, eysem adamın kem yürek kuruşuna övülünür. Dağların denizlen birleşen, dumanın iyiden çülgüleri ince tutuyalı dakılan, yağışın toprağı hiç yadaman yağıyan, karı denizine durmuş ritimlen başlayar. Tolkunların kenarı uruşunu, çeşmelerin coşkunlu akışını, çay bağlarını zahmet çeken ellerin depkinini ve yaylalarda yanlanan adamın sesine şol bir tağlaşık eştiler. İne şol tağlaşan dile gelen görünüşü hem karı deniz keman çattır. Anadolu asırlar boyu dürlü medeniyetlerin, sivilizasyaların ve inançların cemlenen, her tebitin öz sesini, renkini ve ruhunu kemala getiren ütköşük bir geografi bolup dur. İç Anadolu bağlamanın ağırdı mukamlarıyla, Ege, Deybe'nin ağırat ədimlerle, Günnoğur Anadolu uzun havaların çungulu ile yahtlarda qalan molta, Qara deniz bolsa öz coşkunluğu, ağzı birliğini ve yaşama kuvvetini kemançanın üç kırışına ınanıptır. Dağlar ile tolkunlu denizin aratına kemala giren bu kıyın geografiya adama savırlığı, batırlığı ve cebis yaşamağı ügürüdüptür. Kemançanın mukamları hem dine bir sadel, eysen bu durmuşun özünü beyan ediptir. İnce yönü güçlü tesibilen kevat çağlık yatlarını, kevat yaylaların dumanını, kevat bolsa Karadeniz tevtinin yaşayıcılarının şahatlığını ve kutsasını şoluru vaatta beyan ediyen kemança, şuun hem tevtinin hakikatını özünü cemleyen, en güçlü medeni nişanlarının biri olmağını devam ettiriyer. Karadeniz kemançatının gelip çıkışı varada dürlü karayışları bolsa da, asırların devamını bu geografiyanın ayrılmaz medeni mirasını ürülüptür. Sağır ve ustatlık olan kemalı ile bu kicek saz kurali, dine bir ağaçtan ve tarladan varat değerler. Karadeniz sevtinin durmuşunu, duygularını ve hakikatini özünü cemleyer. Toylardan, yaylalardaki bayramçılıklara, özara yardımlardan, ağılara çenine durmuşun her pürtüdünü yolluşluk ediyen kemança, kevat kutsani, kevat bolsa çattığı beyan edip, sevtin

Tarih bilen ilmi haqiqatın arasındaki tapawudy açyk aýdyň görkezýän we Osmanlynyň dünýäniň ykdysadyýetindäki ornuny kesýetleýän möhüm açyşdyr. Halil Alanjygy kutup derejesini götüren esasy aýratynyň onuň taryhy hekaýa hökmüne däl, matematika hökmüne çemeleşmegidir. Balıkesir'de Necati Bey Mugalimçilik Mektebini okan yıllarını Mugalimlerinin görüldü alan analcık 1935 yılda Ankara Üniversitesi'nde Fuat Köprülü'nün ünlüsünü özüne çekiyer. Meşhur Timur seminarlarını gün batarlı 3 tarihçinin garayışları bilen yakından gıdıklanmak bilen çeklenmeyen eğitim oları biri biri bilen deneştiriyer ve kemçiliklerini matematikanın takıklığı bilen yüze çıkarıyer. Fuat Köprülü bu zehine göz yetirenden soň sınıpa yüzlenip çağalar. Ine şul oglan ýaly ýadyň diýer. Halil Analjyk ýokary okuw jaýyny tamamlandan soň assistentlik synagyna ýüz tutýar. Fuat Köprülü dekana ýüz tutup Halil Analjygyň işe alynmagyny isleýär. Fuat Köprülüniň bu tutumy türk taryhçysy Halil Analjygyň ykbalyny ýitgeden ýolugçylygynyň başlanyjy bolýar. Tarihçi üçin arxiv milletin yadıdır. Halil Analjyk bu yadın en ulu qorogçularından biri hükmünü, arxivin xalat edicisi hükmünü tanalyar. Bursa'da şeriye yazgıları boyunca geçiren barlıqları bilen 280 defterlik mirasi yok bolmaqdan xalat ediyar. Fatih Sultan Mehmed'in dövrünü değişli yazgıları ve dine devletin resmi kararlarını del eysem halkın gündelik dert aladalarını ve Bursa'nın halkının durmuşunu görkezýän deňsiz taýsyz maglumaty bir ýere jemleýär. Halil Analjygyň durmuşyna Şevkiýe hanym öz boluşly ýere eýedir. Halil Analjyk 1945-nji ýylda Şevkiýe hanym bilen durmuş gurýar. Şevkiýe hanym diňe bir ýany ýoldaş däl eýsem şol bir wagtda arab dili boýunça dotsent hökmünde Analjygyň ilmi durmuşynyň esasy hyzmatdaşy bolýar. Şevkiýe hanym arabça tekstleri onuň üçin terjime etmek bilen oňa ulgullyk berýär. Analjyk bu wepany we ilmi hyzmatdaşlygy şu setirler bilen beýan edýär. Eger ýany ýoldaşym Şevkiýe bolmadyk bolsady, onun garaýyşlary beren gollu we hyzmatdaşlygy bolmadyk bolsady, bu işleriň hötdesinden gelip bilmezdim. Men muny çyn ýürekden boýun alýaryn. Halil Analjyk diňe bir ilmiň şöhlesi bilen ýagtylýan ägirt uly miras galdyrdy. Ol taryhy adamzada we jemgyýetleri düşünmegiň laboratoriýasy hökmünde gördi. Garaşsyz tutumy we usul taýdan taýkaklygy bilen terbiýelen şansyz şägirtleri şu günkü günne dünýäniň çar tarapyny şol kutup ýyldyzynyň şöhretini dowam etdirer. Gadarly dinleyijiler, halkara gatnaşyklary boýunça bilermen doktor Jemil Doğaç İpek'in Halil Analjyk tarihçilerin kutbu ve bir asırlık miras hakkındaki analizini dikkatinize yitirdik.

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwun kysanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýyt gotolkundan TRT.net.tr salgatından internet arkaly, çanak antenna arkaly TürkSat 3A'dan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyu Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET/Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.

denizlerden daha derin, topraktan güzel kokan ne olur, rüzgardan daha serin, başaklardan daha nazlı, ay ışığından.

göç eden kuşlar gibi gidip gelen umutların umudun ötesinde ne olur? Göç eden kuşlar gibi gidip gelen umutların

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dasturu Ankara. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belletken Özbek dili de geçtirişlerimizde Türkiye vakti bilen keşkurun saat 8 ile 8 yarım arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 9 yarım ile 10 arası da Girinç vakti bilen ise saat 5 ile 5 yarım arası da kıska tolkun 31 metr 9595 kilo soğukalı tüm yaşınız mümkün. Alıp boru için men Abdurrahim Masumi.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. Kekova, UNESCO'da Türkiye'nin izleri böyle kıladigan saylus hayatımızda bu katla bu yönümüzde Orta Yer Denizi'nin nilgün suları, tarih ve tabiatının tengsiz bir uygunlukta birleşken yeri Yadi Kekova tomon buramiz. Antalya viloyatining Qosh va Demre ulus valliklari orasida joylashgan bu noyob mintaqa yolg'iz o'zining jalb

muhteşem abideler bilen emas, belki su içiden görünedigen taş divarlar, kırgaka bakan taş lahatlar, küçük bender kaldıkları ve Akdeniz'nin aramışı bilen tilge alınadı. Tabiyatın o asırlar devamında şekillendirgen bu manzarası insaniyet tarihinin izlerini bugünkü gün bilen takıştıradigan tekrarsız bir açık osmon osti arşivi sifatidadir. Bugun GKO'nun UNESCO'nun bütün jahon mirosining vaqtinchalik ro'yxatida joylashishi bu sohaning xalqaro miqyosda yuksak miros zarfiyatiga ega ekanligining muhim bir ko'rsatkichidir. Vaqtincha ro'yxat maqomi bu sohaning jahon miros asli ro'yxatiga nomzod etilish liyoqatida ekanini bayon qiladi. Turkiya bo'lsa bu qimmatli mirosni asrash ilmiy tadqiqotlar bilan hujjatlashtirish va kelajak nasllarga eng yaxshi shaklda yetkazish yo'lida o'z faoliyatlarini davom ettirmoqda. GKO'ga boqqanimizda Turkiyaning miros boyliklarining yolg'iz katta obidalarda emas, balki tabiat bilan tarixning uyg'unlikda yashagan noyob jo'grafiyalarida ham o'z aksini topganini ko'ramiz. Suv ostida yashirin qolgan o'tmish, qirg'oqlarda yashashni davom ettirgan madaniy miros va Oqdengizning afsonaviy tabiiy go'zalligi GKO'ni jahon mirosi yo'lida juda ham xos bir o'ringa olib chiqqan. Kelgusi bo'limda UNESCO Turkiyaning izlari sayohatimizda boshqa bir madaniy meros sohasida qaytadan ko'rishguncha amon qoling. UNESCO'da Turkiyaning izlari.

Danışır Türkiye'nin Sesi Radyo. Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.

şarkımı çal, ya da gitme ve kal. Yolların aşınmış, gitmekten adım.

Türkiye Başkası Ankara'da 13 saat İSEM'siz mühterem tanışır. Bugün 2026 yılının 27 iyul düşenbe günü. Siz Trudan Trifir'de Türkiye Ovası Radyosu'nun Tatar dilindeki top şorunu tanıyorsunuz. Bizim programı 16 metrelik kıska dolgunun 17.615 kilo kesişliğinden 42 derece gün çıkış inerişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yerişleri bilen 3 tapkır www.trtdinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna koşumtasından Voice of Türkiye Vot East radio kanalından topşula. Topşurumuzdan kabatlavun kozun vakıtı bilen saat kişke 8. ortada internet hem yerişnoşa Vot West radio kanalından tanıyılasız. Topşurumuzdan bugünkü çaralışında sınkı haberlerden sen Teatr Yoktuluqqa Nurğa İlti programısı bilen Fener doktoru Yusuf Altınışık hazırlagan Nuhayşa nasihatlar yazmasını təqdim edərbiz.

Hürmetli tınlaşlarımız, bu imam dört manevi maraz em darisi baresinde söz bardıramız.

Kalpke kelgen manevi dört marazdan birevinin bir ademdin öz özüne etkenim kulluklarım elbet meni kurtarar de etkeni kayırlarga em iyiligine sengeninin ucup degen bir maraz bolganını aytkan edik. Ol barede bek yükün bir alimdin söyle gönü, bek teren manelerdin kalgan kesegi nav bolgan.

Sosu alem aytkanına nav sözlerdem koskan. Erkem aytyagım manedi, arvetip oylasa, insan için paydalı ya da zararlı bolgan, neşemin türlü isler, tögörügünde bola turgan. So islerdin berisi, bir maksat ban, düzönmön, tagı tab ongunluk ban, bolup turganı halde, sosunlardın bir evine, eş bir insan karısalmagan, hatta eş tiyelmagan.

İnsanların özleri ne sebepler etken savlay sosu islerdin, berisini yaratuşu hak Rabbimiz tüzötken, etkeni er bir istin er yakını bilip turgan, küşü sonsuz hak etken.

Madem bulay bir üşünlük, er yaklardı bilegen, nav hakikat sebebi men, sen ey aciz insan, işin tısın em tögörögünde, yaratılgan ne bolsa, sosu isler baresinde, iyelik davasını derhal taslap geri kayt. Mülktü esas iyesine, kudayına teslim et. Özündü arülüktin, asla iyesi görme. Bari ilgiliklerinde asla özünden bilme.

Tagı sen navdı en bil, senden saga yalgızca, noksanlık em kusur var. Hatta ziyadası sen beri saga berilgen, ongunluklardı tagı, er daim bıza turasın, yakşı allerdi taslap, yamanlıkka yugurasın.

Gevden sankim üyündöy, saga amanat berilgen, korundakı eş bir zat, savlay senin bolmagan, etken ilgiliklerin bəri, kuday betten saga, karşılıksız berilgen, tek istegen künelerin, senin özünden bolgan, onu sen tilegenge, sütüp küna yaratılgan.

Bızbaga kuşum bekköp, tek kayırga eş kuşun yok. Endi sana sorayman, közündü sen yasadın mı? Kulağındı sen taktın mı? Mıynın em yüreğündü, öpken minen büyüreğündü, sen çalıştırasın mı? Em kolların man ayağındı, bir yerlerden aldın mı? Kündü, aydı, yıldızlardı, tavlar mınan yılgalardı, yerlerine sen saldın mı?

Nav sebepten sözdün özü, mülk savlay Allah'tın, şükür hamd oga bolgan, kuş kuvat ne bar bolsa, yalgız kudaydın bolgan, bizim kuş kuvatımız yalgız Allah'tan bolgan, dep bil, em sütüp inan.

Kalpke kelgen marazlardan üçüncüsü gurur bolgan. Gurur degendin aslı, başka insanlarga karşı öktömlöngen al bolgan. Nav marazban bir insan, maddi ve manevi ongunluktan, iyilikten erdaim erek kalgan. Ol marazga tüsse insan, başkalardın ongunluğun eş bir vakit kör almagan.

Öktem kibirge barıp özünü başkalardan yükön körse bir insan, başkasını tömönlerde em noksan körse Adem, özü koluna kelgendin, özü özüne yetiyegine senip inangan zaman, sosu al ol Ademge, tömön salpılık bolgan.

Solay bir marazga, tüskön bazı insanlar özlerinin bilgenini hem manevi sırlardan aşılgan manelerdi, tağa bir körgön sebep. Evvel zamanda ötken neşe üyükön alimlerdin, hem yol gösterişi velilerdin allerinden, sosunlardan keliyek manevi baylıklardan erdaim uzak kalgan.

Sonu evhamga düşüp bütünley so insanlar tuğra yızgıdan çıkıp haktan erek kalganlar.

Ne gedesi evvelki yükün ullu velilerdin, 40 günde kazanganı manevi derecelerdi, ol öktömsü insanlar, 40 senede tabalmagan. Sağlık bankalınız.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaykum. Bugün 27. iyulu Düşenbe. Türkiye'de saat 13. Türkiye'de saat 13.30. Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirden uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu Özbek dilde gündelik dasturlarını dinleyapsız. Dasturumuzu 16 metre 17670 kilogöz kısa tolkun canlı frekans dinleyemiz. Şimdilik www.trtuzbek.com ve sunu yoldaş Türksat 4 arkalı Votes radyo kanaldan dinleyemiz mümkün. Bugün dasturumuzda son yenilikler ve Türk dünyasında sahne sanatı namlı dasturunu itibarınızda havale kılamız.

0: Sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glas okna Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

buruk bir akşamdı, bulvarlar korkak. Bu nasıl bir gitmekti, yıldızlar ıslak. Utansındı seni götüren yollar, ihanet vurgunu sevdalar. Buruk bir akşamdı o, bulvarlar korkak. O nasıl bir gitmekti, yıldızlar ıslak. Utansındı gittiğin yolları, ihanet vurgunu sevdaları. Ben o akşam öldüm, ben o akşam öldüm, bir daha ölmem artık. Ben o akşam öldüm, ben o akşam öldüm, bir daha ölmem artık.

Hani ansızın bir kalp susar ya, vapurlar işte öyle susmuştu. Hani martılar çığlık kusar ya, gözlerim üşüyordu. Aykırı bir çiçektik, bir ak karanfil. Taşkın bir çağlayandık, durgun su değil. Sabırsız bir kör bıçaktım, dokunsalar ağlayacaktım. Aykırı bir çiçektik.

artık. Ben akşam öldüm, ben akşam öldüm, bir daha ölmem artık. Bir sevda deli bozuk, bir hırçın sevda. Hoşça kal her şey.

akşam öldüm ben, o akşam öldüm, bir daha ölmem artık. Ben o akşam öldüm, ben o akşam öldüm, bir daha ölmem artık.

görmemen, sarıp da sevmemen yazık. Sen de saklı kalbinin tüm umutları.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio.